0: Avustralya'nın bağımsız çevrim içi güvenlik müsteşarı, sosyal medya platformunda nefretin yayılmasına izin vermekle suçlanan Elon Musk'a karşı 3 davayla hukuki mücadele başlattı. Pazartesi gününden bu yana süren antisemitizmle ilgili Kraliyet Komisyonu, nefret söyleminin sürmesinde sosyal ve ana akım medyanın rolünü inceliyor. Güvenlik müsteşarı Julie Inman Grant, soruşturma komisyonuna Elon Musk'ın X platformunun Bondi katliamına ait korkunç görüntüleri çevrim içi olarak yayında tuttuğunu belirtti. Melbourne'ın kuzeyindeki bir sağlık merkezinin önünde bir gencin ölüme terk edilmesinin ardından polis birçok kişi hakkında suçlamada bulundu. Victoria polisi bu olayla ilgili olarak 16 yaşındaki bir gencin cinayet suçlamasıyla yargılandığını ve çocuk mahkemesinde yargılanacağı tarihe kadar tutuklu kalacağını açıkladı. Aynı olayda 20 yaşındaki bir erkek ise kundaklama yoluyla mala zarar vermekle suçlanıyor. Çarşamba gecesi 15 yaşında bir genç Craigieburn Community Hastanesi'nin önünde bıçak yaralarıyla yatarken bulunmuş ve daha sonra hayatını kaybetmişti. Batı Avustralya polisi yapay zeka destekli yüz tanıma kamerasının kullanıldığı bir deneme projesinin çok sayıda tutuklamayla sonuçlandığını açıkladı. Bu teknoloji insanların yüzlerini tarayarak bunları Batı Avustralya'da hakkında yakalama emri bulunan veya çocuk cinsel istismarı suçundan hüküm giymiş 8000 kişinin görüntüleriyle karşılaştırıyor. Girişimin ilk haftasında 130 binden fazla yüz tarandı. Bu da 18 kişinin tutuklanmasına ve 21 kayıtlı çocuk cinsel istismarı suçlusunun tespit edilmesine yol açtı. Batı Avustralya Emniyet Müdürü Cole Blanche, diğer eyaletlerdeki yetkililerin de aynı teknolojiyi uygulama umuduyla denemenin sonuçlarını yakından takip ettiklerini söyledi. Federal hükümet Avustralya vizesi başvuru ücretini %25 oranında arttırdı. Öğrenci vizesi başvuru ücreti 2000 dolardan 2500 dolara yükseldi. Geçici mezun Subclass 485 vizesinin ücreti ise artık 5750 dolar oldu. Avustralya hali hazırda dünyanın en yüksek öğrenci vizesi başvuru ücretlerinden birine sahip ve bu son artışlar bazı uluslararası öğrenciler ve göçmenlik danışmanlarının eleştirilerine yol açtı. Vision Danışmanlık Genel Müdürü ve Kayıtlı Göçmenlik Danışmanı Ali Lakani, SBS Urdu'ya yaptığı açıklamada artan ücretlerin uzun işlem süreleriyle birleşmesiyle beraber başvuru sahipleri üzerinde ek baskı yaratacağını söyledi.
1: The processing time for skill migration is increased to around 18 months.
0: Nitelikli göçmen başvurularının işlem süresi yaklaşık 18 aya çıktı. Bu nedenle seyahat etmesi gereken başvuru sahipleri Bridging B vizesine başvurmak zorunda kalıyor ve hükümet artık önceki ücretin iki katından fazlasını talep ediyor ifadesini kullandı göçmenlik danışmanı. Sanayi Bakanı Pat Conroy, AUKUS projesi de dahil olmak üzere hükümetin savunma politikasının ilerici yurtseverlik örneği olduğunu söylüyor. Peter Garrett ve Ed Husick gibi İşçi Partisi'nin kıdemli mensupları Amerika'dan nükleer enerjili denizaltıların satın alınmasına yönelik anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor. Sanayi Bakanı Conroy, 3 hafta sonra Adelaide'de düzenlenecek İşçi Partisi Ulusal Konferansı öncesinde basın kulübünde bir konuşma yaptı.
2: Progressive patriotism recognizes that defending our democracy.
0: İlerici yurtseverlik, demokrasimizi, egemenliğimizi ve yaşam tarzımızı savunmanın ilerici olarak yapmaya çalıştığımız diğer her şey kadar değerli olduğunu öne sürer diye konuştu Sanayi Bakanı Conroy. Ancak İşçiler Partisi Senatörü David Shoebridge, Avustralya'nın savunma kontrolünü Amerika'ya devretmesinin ülkenin çıkarlarına aykırı olduğunu söylüyor.
3: AUKUS is led by, controlled by and run by the United States.
0: Yeşiller Senatörü, AUKUS Amerika tarafından yönetiliyor, kontrol ediliyor ve işletiliyor. Avustralya halkı bunu görebiliyor. AUKUS, Pine Gap kadar yurtsever bir oluşumdur. Bakan Conroy ne derse desin, temel gerçek budur ve Avustralyalılar bunu görebiliyor diye konuştu. Eski bir ekonomist olan ve daha sonra sığır çiftçiliğine başlayan bir Avustralyalı, kazandığı karı Queensland'deki geleneksel toprak sahipleriyle eşit olarak paylaşmak üzere tarihi bir karbon kredisi anlaşması

0: anlaşması imzaladı. İş adamı Rory Robertson'la Cape York'taki Wick ve Way halkları arasında imzalanan 25 yıllık anlaşma, temiz enerji projesinden elde edilecek karın yarı yarıya paylaşılmasını garanti ediyor. Cape York Kalkınma Kurumu Genel Müdürü Gerhard Pearson, yerli mülkiyet sahipleriyle sığır çiftliği arasındaki bu işbirliğinin kutlanmaya değer bir ilk olduğunu söyledi. Bölge yerlilerinden Shika Creek ise bu anlaşmanın halkı için mali özgürlük ve gurur kaynağı olabileceğini belirtti. Tayland'da bir kamyonetin yol kenarında sıra halinde yürüyen Budist rahiplerin arasına daldığı trajik kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Dün meydana gelen olayda 8 Budist rahip hayatını kaybetti. Yetkililer, rahiplere çarpan kamyonu özel ihtiyaçları olduğu bildirilen ve ebeveynlerinin aracını izinsiz olarak alan 11 yaşında bir çocuğun kullandığını açıkladı. Rusya'nın Kiev'e düzenlediği geniş çaplı füze saldırılarında en az 20 kişi hayatını kaybetti. Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin ülkenin başkenti Kiev'e gece saatlerinde büyük bir insansız hava aracı, yani drone ve füze saldırısı düzenleyerek en az 20 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Rusya'nın büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığı uyarısında bulunmasından saatler sonra şehrin geneline yayılan saldırılar nedeniyle birçok mahalle tahliye edildi. Ukrayna'nın müttefikleri ülkeye Amerikan yapımı Patriot bataryaları ve Almanya'nın Iris-T sistemleri de dahil olmak üzere hava savunma sistemleri tedarik etti. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise ülkenin ek füzeleri teslim almada herhangi bir gecikmeyi kaldıramayacağını belirtiyor.
1: For today, it's too slow to be honest, too slow.
0: Şu anda bu program aracılığıyla füze tedariğinin çok yavaş olduğunu söyleyen Zelenski, Patriot hava savunma füzeleri için yurt içinde bir üretim tesisi kurulması konusunda yardım istedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkenin geçmişteki tarihi politikası kapsamında bebekleri ellerinden alınan kadınlardan resmi olarak özür diledi. 1949 ile 1976 yılları arasında Hristiyan kiliselerinin desteğiyle uygulanan bu politika kapsamında evli olmayan kadınların doğurduğu çocuklar annelerinden zorla alınmıştı. Annelerinden koparılan çocukların sayısının 185 bin civarında olduğu bildiriliyor. İngiltere Kilisesi bu uygulamadaki rolünden dolayı daha önce özür dilemişti. Başbakan ise parlamentoda yaptığı açıklamada yaşanan ömür boyu sürecek travma nedeniyle devlet adına özür dilediğini belirtti.
2: The shame is not yours. The shame was never yours. The shame is ours.
0: Özür konuşmasında bu utanç size ait değil, bu utanç hiçbir zaman size ait olmadı, bu utanç bize ait diyen İngiliz Başbakanı tüm ülke adına etkilenen her bir kişiden içtenlikle özür dilediğini belirtti. Bulaşıcı hastalık Ebola'ya karşı iki antiviral tedavi yaklaşımının klinik denemeleri Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başlıyor. Şu anda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 438'i ölümle sonuçlanan 1400'den fazla vakaya neden olan Ebola'nın Bundibugyo adını taşıyan çeşidi için onaylanmış herhangi bir aşı veya tedavi bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, iki potansiyel tedavinin denemelerinin başlamasının salgına karşı mücadelede bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor.
3: Earlier today, the clinical trial of two therapeutics began.
0: Bugün erken saatlerde ilk hastanın deneye dahil edilmesiyle iki tedavi yönteminin klinik denemesi başladı. İlaçlar tek başına ve kombinasyon halinde değerlendirilecek diyen Dünya Sağlık Örgütü direktörü, bu umut verici gelişmelere rağmen güvensizlik ve şiddet dahil olmak üzere önemli zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ettiklerini belirtti. Türkiye haberlerine geçelim. Politik mizah türündeki stand-up şovuyla son dönemde yıldızı parlayan komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı. son gösterisi Ölü Deniz'deki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen yurt dışından dönüştü.

dönüşü sırasında gözaltına alındı. Deniz Göktaş sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Göktaş'ın dosyasına Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması da eklendi ve komedyenin bugün mahkemeye çıkması bekleniyor. Türkiye kısa adı SEPA olan Avrupa Euro Ödeme Birliği'ne katılım başvurusunda bulundu. Dün Türkiye ve Avrupa Birliği'nden ekonomi heyetleri İstanbul Dolmabahçe'de Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısı düzenledi. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Avrupa Komisyonu ekonomiden sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis ortak bir basın toplantısı düzenledi. Mehmet Şimşek burada Türkiye'nin SEPA'ya başvurusunu açıkladı. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinden şirketlerin Türkiye'de kamu ihalelerine girebileceği gelişmesini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 61. gününde hakimle Ekrem İmamoğlu arasında tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı İmamoğlu'nu salondan çıkardı, tepki gösteren milletvekillerini soytarı diye niteledi. Duruşmada mahkeme başkanı Selçuk Aylan'la Ekrem İmamoğlu savunma takvimi nedeniyle tartıştı. İmamoğlu kalan savunmalar dikkate alındığında ilk celsenin 9 Temmuz'da tamamlanmasının mümkün olmadığını belirtti. Mahkeme başkanı ise takvimde değişiklik olmayacağını dile getirdi. Mahkeme başkanı daha sonra jandarmadan İmamoğlu'yla birlikte bu tartışmaya dahil olan avukatlar ve CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın salondan çıkarılmasını istedi. Madımak katliamının 33. yıl dönümünde yurttaşlar Sivas'ta buluştu. Anma programı kapsamında Özgür Özel'in de katıldığı bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş katliamın yaşandığı Madımak Oteli'nde son buldu. Özgür Özel burada yaptığı açıklamada devlet tarafından resmen buranın bir utanç müzesi olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz'un bir utanç günü olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Ankara Valiliği

0: You are listening to SBS.
1: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
2: Sayın dinleyiciler, Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla devam edeceğiz.
3: ¿Qué es Spectrum Internet? Es el internet confiable para navegar, jugar y hacer streaming a tu manera. También es la seguridad que necesitas para proteger a tu familia en línea. Y con el poder de Wi-Fi 7 en casa, estarán listos hoy, mañana y siempre. Es un internet rápido, seguro y listo para el futuro. Spectrum Internet es todo lo que necesitas y más. Cámbiate hoy en Spectrum.com. Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe programını dinliyorsunuz. Vatandaş Rumuzlu bir dinleyicimiz bize mesaj atmış. Trump geliyor diye Ankara'da hummalı çalışmalar, aşırı masraflar ve halka sıkı yönetim yaşatmalar. Trump'tan övgüler, vaatler. Herkes biliyor ki Trump bir tüccar diye yazmış vatandaş Rumuzlu arkadaşımız. Şimdi Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bildiğiniz gibi Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu sabahki maçlarda İspanya ve Portekiz bir üst tura çıktı. Avustralya ise yarın sabahki maça odaklanmış durumda. Bu bölümü Nejat Başar hazırladı.

Avustralya doğu kıyıları saatiyle bu sabah oynanan İspanya-Avusturya maçında İspanya adına Mikel Oyarzabal 2 gol atarken Pedro Porro 1 gol attı ve İspanya rakibini 3-0 yendi. Portekiz-Hırvatistan maçında ise Ivan Peris için 53. dakikada attığı gol Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirse de önce Cristiano Ronaldo'nun 62. dakikada penaltıdan ve sonradan maça giren Gonçalo Ramos'un 90+4'te attığı kafa golüyle Portekiz son 16'ya kaldı. Uzatmaların son saniyelerinde Hırvatistan'ın attığı gol VAR sonrası offside diye iptal edilince maç normal sürede Portekiz'in avantajına bitti. Bu maç 40 yaşındaki Luka Modric'in Dünya Kupalarındaki son karşılaşması oldu. 41 yaşındaki Ronaldo ise yoluna devam ediyor. Portekiz'in bir sonraki rakibi ise favorilerden İspanya olacak.

0: Bu arada Avustralya-Mısır'la oynayacağı maça hazırlanırken Socceroos oyuncusu Alessandro Sirsati takımın ilerleme kaydettiğini söylüyor.
1: I see every day people are growing, people getting better, people are pushing people to get better.
0: Her gün oyuncuların geliştiğini, daha iyi hale geldiğini ve birbirlerini daha iyi ittiğini görüyorum. Çoğu oyuncu Avustralya'nın futbolda neler yapabileceğini, yeteneklerimizi ve neler başarabileceğimizi dünyaya kanıtlamaya istekli. Tekrar söylüyorum, elimizden geldiğince ilerleyeceğiz ve her maçı tek tek ele alacağız. Şu anda ise tüm dikkatimizi Mısır maçı üzerinde yoğunlaştırdık diyor. Socceroos'un yardımcı antrenörü Miley Jednak, Mısır ve yıldız oyuncu Muhammed Salah'la ilgili konuştu.
2: But they have threats all over the park. That's what they do. They've got guys who are playing at a very high level.
0: Saha genelinde tehdit oluşturuyorlar. İşleri bu. Çok yüksek seviyede oynayan oyuncuları var. Siz de uzun süredir bunu başaran birinden bahsettiniz ve kulüp seviyesinde de milli takım için görevlerini layıkıyla yerine getiren başkaları da var. Bizim açımızdan bakıldığında bu daha çok kolektif bir yaklaşım ve bu mesajları oyuncularımıza nasıl aktarabileceğimiz önemli diyor. Mısır'ın kaptanı Mo Salah hamstring sakatlığının ardından antrenmanlara döndü ve yarın sabah Socceroos'la oynanacak Dünya Kupası son 32 turu maçında forma giyme şansı devam ediyor. 34 yaşındaki futbolcu Mısır'ın İran'la berabere kaldığı maçta oyundan alınmıştı. Ancak Mısır Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan görüntülerde antrenman sahasına döndüğü görülüyor. Salah turnuva boyunca şu ana kadar bir gol attı ve iki asist yaptı. Mısır'ın teknik direktörü Hossam Hassan, sakatlığın ciddi görünmediğini söylüyor.
3: Salah is a passionate player. He is very much looking forward to make his own contribution.
0: Salah tutkulu bir oyuncu. Yarın takım arkadaşlarıyla beraber kendi katkısını yapmayı çok istiyor. Ancak elbette diğer yandan yarın için formda ve hazır olduğundan %100 emin olmadıkça herhangi bir risk almayacağım. Yarın oynamasını sabırsızlıkla bekliyoruz ancak ilk 11'de yarın almayacağından pek emin değiliz diyor. Avustralya Cumartesi günü Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle sabah 4'te Dallas'la Mısır'la karşılaşacak. Yarınki diğer karşılaşmalarla da son 32 maçları bitiyor. Sabah 8'de Arjantin Cabo Verde ve 11.30'da Kolombiya Gana maçları var. Pazar günü son 16 maçları başlayacak. Sabah 3'te Kanada Fas, 7'de de Paraguay Fransa maçları var. Pazartesi gününde sabah 6'da Brezilya Norveç, sabah 10'da da Meksika İngiltere maçları olacak. Tüm maçları SBS'te ve SBS On Demand'de canlı veya istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
2: GEICO knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with GEICO's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to GEICO.
4: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
5: Merhaba sayın dinleyiciler, SBS Türkçe programına hoş geldiniz. Yeniden hatırlatalım, bugün Sydney stüdyolarından size sesleniyoruz. Ben Mert Balkanlı ve bu benim ilk canlı yayınım. Şimdi programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Önce yeni değişen silah yasalarına bakacağız. Biliyorsunuz Bondi terör saldırısından sonra bazı reformlar yapılması gerekti. Daha sonra da Avustralya'nın 3 resmi bayrağından biri olan Torres Boğazı Adalı halklara ait bayrağı incelediğimiz bölüm olacak. Avustralya'da yasal olarak kayıtlı 4 milyondan fazla silah bulunmakta. Bu sayı daha önce olmadığı kadar yüksek. Bondi terör saldırısının ardından bu silah ruhsatlarının nasıl verildiğini yeniden mercek altına alındı ve federal hükümet silah yasalarında reforma gitti. SBS Examines bu hafta değişen silah yasalarımızı inceliyor ve toplumun bir kısmının bu reformları nasıl desteklediğini, diğerlerinin ise neden reddettiğini ele alıyor. Bu bölümü SBS Türkçe için Seda Ercan hazırladı.
6: İçişleri Bakanlığı'na göre Avustralya'da 4 milyondan fazla ateşli silah var ve ülke genelinde neredeyse 930 bin silah ruhsatı verilmiş. Bondi terör saldırısından sonra bu ruhsatların neye göre verildiği federal hükümetin odak noktası haline geldi.
7: We know that one of these terrorists held a firearm license and had 6 guns.
6: Silah reformu yapma aşamasında biliyoruz ki bu teröristlerden birinin Sydney'in banyolarının ortasına yaşamasına rağmen silah ruhsatı vardı ve 6 silahı bulunuyordu. Böyle birinin bu kadar çok silaha ihtiyacı olmasının hiçbir nedeni yok diye konuşuyordu Başbakan Albanese. Federal hükümet silah reformlarının bir parçası olarak ulusal silah geri alım programını hazırladı. Bu program bir kişinin sahip olabileceği silah sayısına sınırlama getirmenin yanı sıra belirli ateşli silahlar üzerinde kısıtlamalar, ruhsat almanın ve sabıka kaydı kontrolünün sıkılaştırılması şartlarını getirdi. Ancak eyalet ve bölge hükümetlerinin sadece birkaçı bu konudaki mevzuatlarını güçlendirmeyi kabul etti. SBS Examines bu hafta değişen silah yasalarımızı inceliyor ve toplumun bir kısmı bu reformları desteklerken diğerlerinin neden reddettiğini ele alıyor. 1996'daki Port Arthur katliamından sonra Avustralya'nın tüm eyalet ve bölgeleri Ulusal Ateşli Silahlar Anlaşması'nı kabul etti. Belirli ateşli silahlara erişim kısıtlandı. Ruhsatlandırma, kayıt ve depolama ile ilgili düzenlemeler güçlendirildi ve tüm ateşli silah işlemlerinin lisanslı bayiler aracılığıyla yapılması zorunlu kılındı.
8: A lot of people thought that in terms of firearm safety in Australia it was job done.
6: Birçok insan Avustralya'da ateşli silah güvenliği konusunda işin tamamlandığını düşünüyordu. Uzun bir süre saldırı yaşanmadığı için birçok kişi silah sorununun çözüldüğünü sanıyordu. Ancak sonunda aslında sorunun çözülmediğini gördük. Avustralya Enstitüsü'nde araştırma müdürü olan Alice Grandi bu sözleriyle sorunun devam ettiğine işaret

0: su SBS.
1: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
2: 2025 yılının başında Avustralya'da 4 milyondan fazla ruhsatlı ateşli silah olduğunu tespit ettik. Hatta Sydney metropolünde yaşayan ve evlerinde yasal olarak 100'den fazla ateşli silah bulunduran ruhsatlı silah sahipleri var. Kanunlara uyuyorlar ama Sydney metropolünde oluyor bütün bunlar. Böyle konuşan Stephen Bendel, Port Arthur'da öldürülen iki çocuğun anısına kurulan ve çocuklara yönelik şiddeti önlemeye odaklanan Elena ve Madeline Vakfı'nda kıdemli aktivizm danışmanı olarak görev yapıyor. Kendisi aynı zamanda Avustralya Silah Güvenliği Birliği'nin de düzenleyicilerinden biri.
3: There were two or three, you know, really key factors that emerged.
2: Monday olayından sonra ortaya çıkan iki veya üç önemli faktör vardı. Avustralya halkı öncelikle bir kişinin sahip olabileceği ateşli silah sayısında herhangi bir sınırlama olmadığını fark etti. Birçok eyalette istediğiniz kadar silah sahibi olabiliyorsunuz. Bu da toplum güvenliğini gerçekten karşılamıyor diye konuştu Bendel. Ayrıca Bondi saldırısı sırasında kullanılan ateşli silahların türünün de bir diğer faktör olduğunu söyledi. Kullanılan silahlar arasında hızlı şarj imkanı sağlayan yüksek güçlü düz çekmeli tüfekler de vardı. Önceki Ulusal Ateşli Silahlar Protokolü yarı otomatik silahları fiilen yasaklamış olsa da Avustralya'da son birkaç yıldır popüler hale gelen bu yeni silahları kapsamıyordu.
3: And they were relatively freely available to licensed firearms.
2: Bendel bunların ruhsatlı silah sahiplerine nispeten serbestçe temin edilebildiğini ve Bondi'de korkunç bir şekilde kullanıldığını söyledi. Bu tip silahlara erişimin sınırlandırılması için ulusal kabine anlaşması yapıldı diye konuştu. Bendel, SBS Examines'e verdiği demeçte, ruhsatlı silah sahiplerinin büyük çoğunluğunun yasalara uyan vatandaşlar olduğunu söyledi. Ancak silah sahipliğine getirilen sınırlama ve geri alım programının silahla ilgili riskleri en aza indirmek için çok önemli olduğunu da ekledi.
3: Police are finding that licensed firearm owners aren't securing their firearms. Yeah, not everyone, of course.
2: Polisin ruhsatlı silah sahiplerinin silahlarını güvenli bir şekilde saklamadığını tespit ettiğini ve hırsızlık sonucu ele geçirilen silahların kara borsaya girdiğini söyleyen Bendel, Avustralya'da silah kullanımı ve bulundurulması yasal olarak kamu güvenliğine bağlıdır. Ancak halka bu toplumsal testin ne olduğu sorulmuyor diye konuştu. İşin ilginç yanı, ulusal bilgi sistemlerinin yönetimi ve ulusal ithalat ve ihracatın denetlenmesi federal hükümetin görevi. Ateşli silahlarla ilgili mevzuatlar ise eyaletler ve bölgeler tarafından düzenleniyor. Yeni silah reformlarıyla birlikte değişikliklerin çoğunu yalnızca New South Wales, Batı Avustralya ve Avustralya başkent bölgesi destekledi. Diğer eyalet ve bölgeler ise bu yasalardan sadece bazılarını destekledi, kendi tepkilerini başlattı ya da kuzey bölgesi örneğinde olduğu gibi reformları tamamen reddetti. Elena ve Madeline Vakfı'nda kıdemli aktivizm danışmanı olan Stephen Bendel, bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle duyduğu hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı.
3: We have a situation in Queensland who have the most firearms registered in any state in Australia.
2: Avustralya'da en çok kayıtlı ateşli silaha sahip eyalet olan Queensland'de silahların kısıtlanması için hiçbir şey yapılmadığını söyleyen Bendel, örneğin bazı ateşli silah suçlarına daha uzun hapis cezaları koydular. Ancak bu karar ateşli silahların bulunabilirliğini kısıtlamak için hiçbir işe yaramıyor diye eleştirdi. Yahudi karşıtlığı ve toplumsal uyum üzerine kurulan Kraliyet Komisyonu, ara raporunu Nisan ayında sundu. Burada önerilerden ikisi federal

0: eyalet ve bölge hükümetlerini, silah geri satın alma programı da dahil olmak üzere ulusal düzeyde ortak değişiklikler uygulamaya çağırıyor. Ancak itiraz edenler de var.
1: Why are we paying the administrative price?
0: Suçumuz olmayan bir şey için neden idari bedel ödüyoruz ve sporumuza ve hobimize getirilen kısıtlamalara neden katlanıyoruz? Avustralya Spor Atıcıları Birliği'nin başkanı Tom Kenyon böyle itiraz ediyor yeni silah reformlarına. Ülke genelinde 220 bin üyesi bulunan kuruluş, üyelerine yarışmalar düzenliyor, atış poligonları, sigorta ve savunuculuk hizmetleri sunuyor. Tom Kenyon, federal hükümetin önerdiği değişikliklerin çoğunu desteklemiyor. Hükümetin silah mevzuatı yerine istihbarat paylaşımı ve güvenlik soruşturması süreçlerine odaklanması gerektiğini söylüyor. Daha iyi güvenlik kontrolleri hariç, federal hükümetin önerdiği her şey sorunu çözmekte başarısız oluyor. Federal hükümet Ocak ayında daha sıkı sabıka kaydı kontrolü ve daha iyi istihbarat paylaşımını kolaylaştıran bir yasa çıkardı. Bunu tamamen destekliyoruz. Çünkü hiç kimse teröristlerin yasal veya yasa dışı olsun ateşli silahlara sahip olmasını istemiyor ifadesini kullandı Kenyon. Avustralya Spor Atıcıları Birliği Başkanı silah sahipliğine getirilen daha sıkı kısıtlamaların gereksiz olduğunu söyledi. Ancak 3D yazıcıyla üretilen silahlar konusunda daha fazla düzenleme yapılmasını ve ateşli silah güvenliği araştırmalarına daha fazla devlet fonu ayrılmasını istedi.
1: Everything that the federal government is proposing, with the exception of better background checks.
0: Yasa dışı silah sahipliği, bunun kaynakları ve diğer her şey ve bunun üstesinden nasıl gelebileceğimiz ana konumuz olmalı. Ayrıca güvenilir bir kuruluş tarafından tüm sayısal veriler ve arka plan istatistikleri de dahil olmak üzere her şey kullanılmalı. Eğer bu yapılırsa çok memnun oluruz ve muhtemelen bunların yapılmasının zamanı geldi diye konuştu. Tom Kenyon, silah güvenliğinde en önemli faktörlerin sabıka kaydı kontrolü ve ateşli silahların güvenli bir şekilde depolanması olduğunu söyledi.
1: Farmers, professional shooters, everyone like that. Make sure your firearms are locked away as they're supposed to be. We're supportive of better.
0: Çiftçilere, profesyonel atıcılara ve herkese ateşli silahlarını olması gerektiği gibi kilitli bir yerde saklamalarını tavsiye eden Kenyon, daha iyi sabıka kaydı ve istihbarat paylaşımıyla radikal aşırıcılığı tespit etmek üzere yapılan istihbarat işlemlerini destekliyoruz. Radikalleşmeyi önlemeye ve mücadele etmeye daha fazla çaba harcanmasını istiyoruz diye konuştu. Bu bölüm Lara Schwetz ve Nicola McCaskill tarafından hazırlandı.
2: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos. Entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Árbol Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en árbol.com/cambiar.
3: ¿Qué es Spectrum Internet? Es el internet confiable para navegar, jugar y hacer streaming a tu manera. También es la seguridad que necesitas para proteger a tu familia en línea. Y con el poder de Wi-Fi 7 en casa, estarán listos hoy, mañana y siempre. Es un internet rápido, seguro y listo para el futuro. Spectrum Internet es todo lo que necesitas y más. Cámbiate hoy en Spectrum.com. Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
4: SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
5: Merhaba sayın dinleyiciler. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz yeniden. SBS Türkçe bugün Sydney'den yayın yapıyor bildiğiniz gibi. Kaçırdığınız bölümleri dinlemek için web sitemiz sbs.com.au/Turkish'den dinleyebilirsiniz. Telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatalım. Avustralya

0: İtalya'nın 3 resmi bayrağından biri olan Torres Boğazı Adalı halklara ait bayrağı bugün Nejat Başar bize hazırladı.
1: Avustralya'da yaşamanın püf noktalarını paylaştığımız SBS Audio Podcast'ı Merhaba Avustralya'yı dinliyorsunuz. Avustralya'da 3 bayrağın bir arada dalgalandığını görmüş olabilirsiniz. Avustralya Ulusal Bayrağı, Aborjin Bayrağı ve Torres Boğazı Adalılar Bayrağı. Aborjin halkları ve Torres Boğazı Adalıları Avustralya'nın birbirinden farklı iki yerli halkı. Her birinin kendine özgü tarihi, kültürü, dili ve bayrağı var. Birçok Torres Boğazı Adalı için bu bayrak ister adalarda, ister anakarada ya da yurt dışında yaşasınlar, kimlik ve aidiyetin güçlü bir sembolü. Torres Boğazı Adaları, Queensland'deki Cape York burnuyla Papua Yeni Gine arasında yer alan bir ada grubudur. Adalar Avustralya'ya ait ve adaların halklarının kendilerine özgü kültürü, tarihi ve dilleri var. 1992 yılında Ada Koordinasyon Konseyi Torres Boğazı Adaları için toplumun bayrağını tasarlamak üzere bir yarışma düzenledi. Yarışmayı Thursday adasından Bernard Namok amca kazandı. Bernard amcanın oğlu Bernard Namok Jr. babasının Thursday adasındaki mutfak masasında bayrak üzerinde çalıştığını ve geceleri yarışma için eskizler çizdiği zamanı hatırlıyor. Bernard amca tasarımının halkının sembolü haline geldiğini göremeden yarışma bittikten kısa bir süre sonra vefat etti. Bernard Jr.'ın babasıyla olan bağı, babasının çizim yaptığını izlediği o geceleri hatırlatan bayrak sayesinde hala son derece güçlü. Renklerin ve sembollerin her birinin ayrı bir anlamı var. Yeşil toprağı temsil ediyor. Mavi Torres Boğazı'nın sularını temsil ediyor. Siyah Torres Boğazı adalı halkları temsil ediyor. Beyaz darı geleneksel başlık Torres Boğazı adalarının kültürel kimliğini temsil ediyor. Beyaz 5 köşeli yıldız da Torres Boğazı'ndaki 5 ana ada grubunu temsil ediyor. Aborjin ve Torres Boğazı adalı hukuk öğrencisi Tyrell Witty, Thursday adasında doğup büyüdü ve şu anda Queensland'de Townsville'de yaşıyor.
2: The Torres Strait, like I feel like it's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good.
1: Torres Boğazı bayrağının başlı başına kültürel kimliğimizin bir parçası olduğunu hissediyorum diyor. Bu hikayemizin önemli bir parçası. Böyle bir temsil duygusuna sahip olmak da gerçekten çok güzel. Özellikle küçük bir toplumda yaşarken bu bayrağı gördüğünüzde kolonileşmeden, bu yan yana yaşadığımız tüm adaletsizlikleri geride bırakarak kim olduğumuzu, nereye gittiğimizi ve nasıl ilerlediğimizi anlatan bir hikaye anlatıyor diyor. Halkımız insan olarak değil, bitki ve hayvan sisteminin bir parçası olarak görülüyordu. Bu yüzden benim için bu bayrak her şeyi anlatıyor. Halkımı temsil ettiği için kendimi bir insan olarak görüldüğümü hissettiren bir şey diyor. Hem Bernard Jr. hem de Tyrell, Thursday adasında büyüdüler. Adayı aile ve kültürle dolu, küçük ama hareketli bir toplum olarak tanımlıyorlar. Tyrell için bayrak günlük yaşamın bir parçası.
2: Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places.
1: Mahkeme salonları gibi yerlerde ve anakaradaki sıradan mekanlarda bayrakları görmek, anakaradan uzaktaki küçük bir adadan geldiğim halde kendimi gerçekten görülmüş hissetmemi sağlıyor. Anakaraya geldiğimde de mahkeme salonunda bayrağımı görmek, yerel postanede bayrağımı görmek ve bazı insanların giysilerinde bu bayrağı giydiğini görmek bana anakaradaki insanların oradaki bizlere karşı çok fazla sevgi ve saygı duyduğunu hissettiriyor diyor. Bu hepimizin kendimizi Avustralya'nın bir parçası olarak hissetmemizi sağlıyor ve birbirimize bağlı olduğumuzu, tek bir bütün olarak ilerlemeye çalıştığımızı hissettiriyor diyor. Bernard Jr. bayrağın her yerli görülmeye başlamasından önceki hayatı hatırlıyor. 1990'lardaki yarışmanın ardından bayrağın adalar arasında yavaş yavaş yayıldığını izlemiş. Şimdi hiç beklemediği yerlerde bile bayrağı görüyor. Günümüzde Torres Boğazı Adaları bayrağı Avustralya'nın dört bir yanında dalgalanıyor. Okulların, üniversitelerin, parlamentoların, yerel belediyelerin ve mahkemelerin önünde genellikle Aborjin ve Avustral bayraklarının yanında bu bayrağı görebilirsiniz. Bernard Jr. de evinden uzaklarda Torres Boğazı Adaları bayrağının dalgalandığını görmüş. Karen

0: The Flag adlı belgeseliyle yurt dışındaki festivallere seyahat eden Bernard Junior, Londra, Paris ve New York'taki Avustralya'nın diplomatik temsilciliklerinde bu bayrağın dalgalandığını görmüş. Bernard Junior her seferinde bu bayrağı gördüğünde Thursday adasında geçirdiği çocukluk günlerine geri döndüğünü söylüyor.
1: No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and
0: Nerede olursam olayım, bayrağı gördüğümde adada geçen çocukluğumu ve babam tüm o eskizleri yaparken omzunun üzerinden bakarken halimi görüyorum. Belgeseli Kanada'ya götürdüğümde bile orada bayrak dalgalanırken kendimi Avustralya'da buldum ve dünyanın başka bir köşesinde olduğumu hiç düşünmedim bile. Sadece çocukluğumu hatırladım. Sonra birden gerçeğe döndüm ve ah doğru ya başka bir ülkedeyim dedim. İşte hissettiğim şey bu diyor. Bernard Junior çocukların Torres Boğazı Adaları bayrağının ardındaki hikayeyi bilerek büyümelerini istiyor. Thomas Mayo ile birlikte hazırladığı ve Tori J. Modine'in resimlediği Our Flag, Our Story adlı çocuk kitabının yazarlarından. Bernard Junior, Our Flag, Our Story kitabının öneminden şöyle bahsediyor.
1: I've had a lot of readings at school, especially around Reconciliation Week and NAIDOC and all.
0: Özellikle Uzlaşma Haftası ve NAIDOC etkinlikleri sırasında okullarda pek çok okuma etkinliği düzenledim. Öğretmenlerden ve okul destek görevlilerinden aldığım tüm geri bildirimler çocukların kitabı okumaktan gerçekten keyif aldıkları yönündeydi diyor. Bugün Torres Boğazı Adaları'nda, Avustralya genelinde ve dünyanın dört bir yanında Torres Boğazı Adaları bayrağını gördüğünüzde toprak, deniz ve halkı temsil eden, devam eden kültürlerin canlı bir sembolüne bakıyorsunuz.
2: It's good that we have a flag dedicated and designed by us for us to motivate.
0: Yolculuğumuza devam etmemiz ve ilerlememiz için bize ilham veren, kültürel kimliğimizi gururla benimsememizi sağlayan, bizim için ve bizim tarafımızdan tasarlanmış bir bayrağımızın olması çok güzel diyor Tyrell. SBS Audio podcast'ını dinlediniz. Diğer Merhaba Avustralya bölümlerini dinlemek için sbs.com.au/AustraliaExplained sitesini ziyaret edin.
3: Şimdi arkadaşımız Nilgün Kılıç'ın hazırladığı bölüm var. Nilgün Kılıç, SBS Learn English için hammered kelimesinin anlamını araştırdı.
4: Words we use, football edition. Hear it on the pitch. Use it in conversation. Hammered.
5: Hammered. Bu ağır bir yenilgi anlamına gelir. Hammer yani çekiç bir şeylere vurmak için kullanılan bir alettir. Bu nedenle hammered birçok şeye çok sert, genellikle birçok kez ve çok fazla kuvvetle vurmak anlamına gelir. 19. yüzyıl civarında insanlar hammered kelimesini daha geniş anlamda tekrar tekrar tekrarlanan güçlü bir görüşü tanımlamak için kullanmaya başladılar. Örneğin şöyle.
6: You can stop shouting. You've hammered your point home already.
5: Bu görüşün veya belirtilen noktanın çok net ve ısrarlı bir şekilde anlaşıldığının vurgulanması anlamına gelir. Futbolda hammered kötü bir durumu ifade eder. Çünkü çok kötü bir şekilde kaybettiğiniz anlamına gelir. Tıpkı bir çekicin bir çiviyi tekrar tekrar vurması gibi bir takım diğerini çok fazla gol farkıyla yendiğinde hammered yani ağır bir hezimete uğradı deriz.
6: Manchester City hammered Chelsea yesterday, scoring 6 goals in just the first half.
5: Umarım bir maçta kaybettiğinizde bunu söylemek zorunda kalmazsınız.
7: We got hammered today. Our worst loss of the season.
5: Hammered aynı zamanda çok zor bir antrenman seansı geçirmiş olmak gibi bitkin veya yorgun olmak ya da ezilmek anlamına da gelebilir.
8: We had to do fitness drills all night. I'm absolutely hammered.
5: Ya da uzun bir iş günü içinde kullanılabilir.
6: I've been hammered with extra tasks all day.
5: Ya da şöyle diyebilirsiniz.
8: I feel absolutely hammered. I think I'll go to bed early.
5: Bu ifade Avustralyalıların içki kültürüne de girmiş bir deyim. Alkol tıpkı bir çekiç gibi sizi sertçe vurabilir. Bu yüzden biri çok sarhoş

0: Hoş olduğunda hammered, yani kör kütük sarhoş diyebiliriz.
1: That's enough beer for you. You're already hammered.
0: Şimdi Victoria Springwell'deki Sister Works'teki öğrencilerimizi dinleyelim. Bakalım bu ifade hakkında neler düşünüyorlar.
2: I use hammered when someone feels overwhelmed.
3: I've heard hammered a few times. I am really hammered from the party last Saturday night.
2: I get the feeling of like I've been hammered by something wrong that happened to me.
4: We were hammered by heavy rain all night.
2: I felt hammered after a long day at Sister Works studying.
5: I get hammered when I work more than 16 hours.
0: Değerli öğrencilerimize teşekkürler. Bugünkü programda bu kadar. Şimdi futbol maçına gidiyorum. Ne? Yüksek sesle söyleyebilir misin? Hezimete uğramamam için bana şans dile. Teşekkürler dostum.

0: Ben Nilgün Kılıç. Bu podcast'ın Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkının topraklarında kaydedildiğini kabul ediyorum. Bu SBS Learn English'in Word We Use yani kullandığımız kelimeler programıydı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, yıllar sonra Sydney'den yaptığımız canlı yayının sonuna gelmek üzereyiz. Bir sonraki yayınımız 6 Temmuz Pazartesi saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutlu dolu bir gün diliyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, yıllar sonra Sydney'den yaptığımız programın sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. SBS Türkçe ekibi olarak. İyi günler.